oluşturur. Akort uyumdur, ahenktir. Kanun, sabit perde düzeneyi ve akorduyla müziğe ahenk verir.

varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu. Hatırlasana, hani aşk seni yormuştu, yolun en sonuna koymuştu.

kıyamet kopsa bile gelme hiç güle güle. Ben böyle uzun süre yaşayamam.

son cümlenin ardına sığmak istemiyorum. O kadar belli ki derdim, sen burada olsan hepsini yüzüne söylerdim. Bazen sen, bazen ben kurtardık bu aşkı. Şimdi bana seni hatırlatan her şarkı, gezdiğimiz her şehir, yediğimiz her yemek, güldüğümüz her şey bir araya toplanmış ve sanki bana geri dönmen için haykırıyor sana. O zaman sen de dön, dön ki benim ölmemi

Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu.

bir orman kurtusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme, bekle Firuze.

bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta da birinci haftada ele aldığımız Aşık Veysel ve şiirleri üzerinde duracağız. Dışarıdan bakılınca karanlık bir hayata mahkum gibi görülse de Aşık Veysel gönlünün ışığını dünyaya yansıtabilmiş ve o ışıkla sanat yaparak nesilleri ve tüm insanlığı etkileyebilmiş önemli bir şairdir. Biraz evvel Aşık Veysel'in doğanın sesini ve görüntüsünü en güzel şekilde yansıttığı bir eserini, Çiğdem Der Ki Ben Alayım'ı icra ettik. Programımızın bu noktasında sözü şiire bırakacağız. Ve Milat Salmani hocamız bize Aşık Veysel'in sazı için yazdığı, hatta sazına bir vasiyet olarak görebileceğimiz Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada adlı eseri seslendirecek. Buyurunuz sevgili Milat hocam. Ayrıca belirtmek isterim ki bu eserde Milat hocamıza sevgili Ercan Çavuş eşlik edecek. Arkadaşlarımızı dinliyoruz.

Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin, söyleme yalan. Garip bülbül gibi ahuzar etme. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım sesimi sesine kattım. Bebe gibi kollarımda yaylattım. Hayali hatır et, beni unutma. Bahçede dut iken bilmezdin sazı. Bülbül konar mıydı dalına bazı? Hangi kuştan aldın sen bu avazı? Söyle doğrusunu, gel inkar etme. Benim her derdime sen ortak oldun. Ağlarsam ağladın, gülersem güldün. Sazım, bu sesleri turnadan mı aldın? Pençe vurup sarı teli sızlatma. Ay geçer, ay geçer, yıl geçer. Uzarsa ara, giyin kara libas. Yaslan duvara. Yanından göğsünden açılır yara. Yar gelmezse yaraların elletme. Sen petek misali, Veysel de arı. İnleşir beraber yapardık barı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı. Ben babamı, sen ustanı unut.

Çok teşekkür ederim Bilat Hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Ercan. Gerçekten ömrünü sazıyla beraber yaşamış, dertlerini sazıyla anlatmış bir insanın sazına yazdığı bu vasiyet, bir müzisyen ve sanatla ilgilenen bir kişi olarak ve beni ve eminim ki diğer bütün arkadaşlarımı etkiledi. Çünkü bizler aslında müzik yaparken sazlarımızla ister istemez bir ünsiyet kuruyoruz ve bir süre sonra sazlarımız vücudumuzun bir parçası, adeta bir uzuvumuz oluyor. Veysel'in bu bağı kurduğu, sazına yazdığı bu eseri arkadaşlarım çok güzel seslendirdiler. Şimdi burada sözü müziğe bırakmamız gerekiyor. Dertlerde saklı dermanın en güzel anlatıldığı eserlerden birisi. Aşık Veysel'den derlenmiş, Aşık Veysel'in kaynak kişilik ettiği bir türkü diyebiliriz. Anlatmam derdimi dersiz insana. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Ne güzel bir icra oldu sevgili arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Veysel'in insanın ancak dertle yoğrulup insan mertebesine ulaşabileceğini anlattığı çok güzel bir eserdi. Her doğan insan olamıyor maalesef. Çünkü insan olmak belli ruhani aşamalardan geçtikten sonra mümkün olabiliyor. Ve bunu başarmak için de sanırım insana dert gerek. Bu yüzden Büyük Veysel'den alınan bu şiirde derdin bana derman imiş bilmedim deniyordu. Gerçekten de dertlerin içinde gizli dermanlar var. Bu eser bunu anlatan çok güzel bir eserdi. Şimdi sözümüze şiirle devam edeceğiz ve Veysel'in ruh dünyasına bu şiirle girmeye çalışacağız. Milat Salmani hocamız bize Aşkın Beni Elden Ele Gezdirdi adlı şiiri seslendirecek ve yine bu bölümün konseptine uygun olarak kendisine sevgili Ercan eşlik edecek. Şimdiden teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Buyurunuz.
1: Buyurun.

yalandan usandırdı, bezdirdi. Tuzlu imiş, yiyemedim aşını. Benim ile gezdin, beni arattın. Beraber oturup beraber yattın.

hikmetini, işini. Her millete birer yüzden göründün, kendini sakladın, sardın, sarındın. Bu dünyayı sen yarattın, girindin. Her nesnede sen gösterdin nakşını. Görenlere açık, körlere gizli. Görenlere açık, körlere gizli. Kimine göründün oruç namazlı. Veysel'e göründün cilveli, nazlı. Tutan bırakır mı senin peşini? Tutan bırakır mı senin peşini?

aşk hangi gönüle girdi de onu diğer diğer gezdirmedi? Ne güzel icra oldu. Bizi ne kadar güzel yerlere götürdü. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Veysel'in de dediği gibi görenlere açık, körlere gizli. Veysel bu sözü sarf ederken eminim ki gönül gözü kör olanları kastediyordu. Gönlen görenler aşkı ve aşkın her halini müzikte, şiirde, resimde, hatta görebilirler. Biz de bu programda sizlere kendi halimizce aşkı anlatmayı ve göstermeyi hedefliyoruz. Programın burasında Veysel denince akla belki de ilk gelen türküyü kendi halimizce, kendimiz gibi sizlere sunacağız ve içindeki gizlenmiş aşkı görmenizi sağlamaya çalışacağız. Bu türkü hepinizin yakinen bildiği ve Veysel denince aklınıza gelen belki de ilk türkü. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Ne güzel bir eşlik oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatın uzun ince bir yola benzetildiği ve belki de hayatın anlamının en güzel şekilde anlatıldığı eserlerden biri olan bu esere çok güzel eşlik ettiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de hepimiz bir menzile yetişmek için her gün hayatın içinde mücadele ediyoruz. En son menzil ölüm ama ondan önce de herkesin çeşitli çeşitli menzilleri var. Kimisi bir başarıya, kimisi başka bir şeye, kimisi paraya. Ama herkes kendince yarattığı menzillerinin peşinde koşuyor. Aşık Veysel'in dediği gibi aslında en nihayette de hepimiz en son menzile yetişmeye çalışıyoruz. Bu güzel eserin ardından bize Milat Salmani hocamız Aşık Veysel'in yine hayatı anlattığı çok güzel bir şiir seslendirecek. Aldanma cahilin kuru lafına. Kendisine Utla Emre Işık hocamız eşlik edecek. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buyurun sevgili hocalarım.

Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz. Gül dikende biter, diken gül olmaz. Vızvız eden her sineğin bal olmaz. Peteksiz arının balı yalandır. İnsan bir deryadır, ilm ile mahir. İlimsiz insanın şöhreti zahir. Cahilden iyilik bekleme ahir. İşlediği emel, hali yalandır. Cahil okur ama alim olamaz. Kamillik ilmini herkes bilemez. Veysel, bu sözlerin halka yaramaz. Sonra sana derler deli, yalandır.

Türkiye ile Gürcistan arasında 100 yılı aşkın kadim bir dostluk ilişki bulunuyor. 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye'nin Gürcistan ile olan bağları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Kurtuluş Savaşı dönemine kadar uzanıyor. Geçen bir asırlık süre zarfında Gürcistan ile Türkiye'nin arasında iyi komşuluk ilişkileri yepyeni boyutlar kazanmış. Komşuluk ve stratejik ilişkileri her geçen gün artarak devam etmiştir.

Gürcistan'ın en yeni müzisyen üyeleri, Gürcü halk ve kutsal müziğini duydukları büyük sevgiden dolayı Sahiyoba topluluğu

Evet değerli seyirciler, bugün bir nasip biz Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz ve bizim yanımızda bizimle beraber Sahiyoba grubun yiğitleri yanımızda. Bu Gürcü halk ve kutsal müziğin kay olmasın diye ve devam etsin desin, yaşasın diye bu grup kurulmuştur.

Başkent Tiflis'te bulunan Egik Gölü sıra dışı görünümüyle kentin simge yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Eski şehrin ara sokakları arasına sıkışmış, kırık dökük yıkılıyormuş gibi duran ve çelik kiriş ile desteklenen bu yapı, kentin uğrak noktalarından biri olmuş. Kulede her saat başı canın çalmasıyla başlayan kısa kukla oyunu da görülmeye değer diğer bir detay.

Birliği dirilişi ve ölümsüzlüğünün sembolü olarak yapımına başlanan bu kilise, Ortodoks dünyasının en önemli yapıları arasında yer almaktadır. Şehre hakim bir tepe üzerinde ve şehrin her yerinden görülebilen bu devasa yapı, aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabilmesine imkan vermektedir. Dünyanın üçüncü en yüksek Doğu Ortodoks Katedrali ve toplam alana göre dünyanın en büyük dini yapılarından biri olan Sameda Katedrali, Gürcü milli ve manevi canlanmasının sembolü olarak ilan edilmesi bakımından da önem taşımaktadır.

Değerli dostlar, maalesef bugünkü programımız sonuna geldi. İnşallah bir daha yeni bir programda görüşmek üzere.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şaşkın kararsız duyuyorum. Ve sen bir gökkuşağı kadar

var sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Ses. Evrenin en görünmez gücü. Onu göremeyiz ama her yerde duyarız. Bundan yıllar önce 1228 yılında inşa edilen Sivas-ı Divri Ulu Camii ve Şifahanesi'nin akustik mucizesini keşfetmeye hazır mısınız?
1: Divri Ulu Camii en iyi örnek. Türkistan'ın Anadolu'daki ilk ve belki en iyi temsilcisi Divri Ulu Camii'dir demek doğrudur. Bu yüzden bir şaheserdir.
2: Şifahaneye ilk geldiğimde tek hissettiğim şey bir müzik adamı olarak akustik mucizesiydi. Ben ilk defa bir kapalı mekan akustiğinin bu kadar güzel çalışılmış olduğunu gördüm.
3: Divri Şifahanesi'ndeki test çalışmam bize gösterdi ki yapının bir konser salonu şeklinde tasarlanmış mükemmel bir akustik dizaynı var.

Ekopuz'un teşvikiyle müziğe başlayan İnci Çayırlı, 1954'te TRT İstanbul Radyosu'na girdi. Münir Nurettin Selçuk korosunda uzun yıllar çalışan İnci Çayırlı, Çileli Bülbül, Son Nefes, Kadın Asla Unutmaz, Ayrılık gibi birçok filmin müziğine imza attı. 31 Ağustos 2021'de aramızdan ayrılan İnci Çayırlı, tavrı ve bilgisiyle bir ekol olarak hafızalara kazındı.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir.

Dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resitaller verip ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Irak derler, Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler. Bilirsiz, bir rahmetsiz toprağa çorak derler. Sitem bu, şikayet bu, bir acı hikayet bu. Men derem bir yudum su, onlar od verek derler. Sözü horyat söylerem, yani feryat söylerem. Dilim şirindir benim, Ferhat, Ferhat söylerem. Bu nice merak derler. Bu merak değil, derttir. Dert ki demirden serttir. Öz vatanda gurbettir. Bu derde firak derler. İnkar eyle özünü, bana döndür yüzünü. Şol Türkmenem sözünü, dilinden bırak derler. Derim ki dedem, nenem, eba, encet, Türkmenem. Kimime büyüdüz bayat, kimime barak derler. Yazarım ben, kalemim. Kalem benim alemim. Yaklaş bana Türkiye'm, sen gel desen gelemim. Gelmeye niyetlensem, buna ne gerek derler. Bu sine kanar dağdır, ot salar yanar dağdır. Her sinede bin yara, her yara onar dağdır. Sineme baş koyanlar tamudan durak derler. Irak derler, Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

1950'lerden günümüze kadar devam eden müzik hayatında hiçbir zaman kalitesinden ve ilkelerinden taviz vermemiş, her dönemin üstadlarından övgü görmüş, takdir edilmiş, klasik eserleri büyük bir yetkinlikle icra etmiş, büyük bir sanatçı. İnci Çayırlı.

0: Öncelikle Türk müzik icrasının, Türk müziği icrasının tüm zamanlarının en iyi icracılarından biri. Tabii duyabildiklerimizden bahsediyoruz. Sonra kendi içinde de tüm zamanlarda giderek gelişen bir icrası var. Kendinin de en iyi zamanları her zaman, hep yenilenerek. Tabiatın ona verdiği bir güzel tını var ve müthiş bir kulak yeteneği var. Güzel tınıyı bir yanına bırakırsak o duyma yeteneği çok önemli. Çünkü Türk müziği küçük ses aralıklarından da oluşan bir müzik. Ve bu ses aralıklarının bazıları yazılabiliyor, bazıları yazılamıyor. Ve bu yazılamayanlar onlarca. Bütün bu sesleri duyabilen ve verebilen çok önemli bir nitelik olarak görüyorum bunu.
1: İnci Çayırlı 1935 yılında Semiha Hanım ve Mustafa Fazıl Bey'in kızı olarak İstanbul'da doğdu. Çocukluğu İstanbul'un en otantik semtlerinden biri olan Kuzguncuk'taki halasının yalısında geçti. İkinci Dünya Savaşı'nın dünyayı kasıp kavurduğu, Türkiye'de de bir taraftan savaş korkusunun, bir taraftan türlü mahrumiyetlerin yaşandığı yıllarda babaannesi, halası, babası ve amcalarıyla bir arada yaşadığı Kuzguncuk'taki yalıda ömrünün en mutlu yıllarını, çocukluğunu geçiriyordu. İnci Çayırlı'nın babası Mustafa Fazıl Bey, Türk müziğini seven, sanat camiasında tanınan bir kişiydi. İlk müzik zevkini çocuk yaşta babasından aldı.
2: Benim hayatımdaki en büyük şey, babamın akşamları eve girip de sofrasını kurup, radyoyu açıp müziği dinlemekti, Türk müziği dinlemekti. Ve o günden beri benim hayatımdaki o temelde en çok babamın rahmetli o Türk müziğini bana sevdirmesidir. Hiç bırakmadı. Her şey radyoydu zaten, başka bir şey yoktu, eğlenecek.
1: Bestekar, hoca Udi Fahri Kopuz, baba tarafından akrabasıydı. İnci Çayırlı'yı dinlemiş, o zaman Türk müziğinin öğretildiği en önemli kurum olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girmesi için desteklemiş ve ailesini ikna etmişti. Mesut Cemil Bey, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Cevdet Çağla gibi büyük üstadların yer aldığı heyette sınava giren İnci Çayırlı, başarılı olarak İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvarda hocası olan Nevzat Atlı, İnci Çayırlı'nın Türk müziği bilgilerini aldığı ilk kişidir. 1953 yılında başlayan hoca-talebe ilişkisi, aynı saygı ve sevgi içinde günümüze kadar devam etmiştir.
3: Efendim, İnci Çayırlı'yı 1953 senesinin başında tanıdım. Şöyle oldu, ben 52'nin son haftasında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na üslup ve repertuvar öğretmeni olarak tayin edildim. Ve 53'te de derslere girmeye başladım. İnci hemen sınıfın en önde oturan, sarışın, efendim, son derece dikkatli, çalışkan olduğu her derse gelişinden belli. O yıllardan beri tanıyorum. İnci tabiatıyla bence hem sanatkarlığa hem de solistliğe en kısa zamanda yükselebilen tanıdığım sanatkarlar içinde en önde gelenidir. Çünkü ben 53 senesinde aynı zamanda radyonun müzik yayınlarını tedbire memur edilmiştim. İnci'yi bu defa bir yıl sonra karşımda solist olarak gördüm.
2: Yaşım icabı bir kere hocanın bizlere olan nezaketi, gençliğimize olan hani ufacık hatalarımız olsa onların telafi etmesi, sıkıştığımız zaman hocaya yaslanmamız, yani, onlar çok şeydir. Evet. Hakikaten çok mühim. Benim için Nezat işte Hoca çok mühim bir hocadır yani. Hakikaten.
3: İnci'nin en büyük hususiyeti talebeliğinden çok kısa zamanda bir büyük şöhret oluşudur. Yani hemen radyonun en sevilen solistleri içine girdi. Yani bu bir senede yapılır bir şey değildi. Yani İnci gibi böyle kısa zamanda öğrencilikten solistliğe atlayabilen çok az insan olmuştur.
2: Hakikaten her zaman yani nezaketiyle, bilimleriyle, anlatışlarıyla, hatalarımızı telafi etmesiyle, yani bir başka bir şey bu yani hakikaten. Ne mutlu bana ki hocam. Sizlerle beraber oldum. Vallahi
3: teşekkür ederim.
2: Çok ciddiyim hocam.
3: Teşekkür ederim evladım.
1: Konservatuvara girdiği yıl Sadi Yaver Ataman'ın yönettiği Folklor Tatbikat Topluluğu korosuna da giren İnci Çayırlı, profesyonel müzik yaşamına halk müziğiyle başlamış oldu. 2 yıl girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde hocası Emin Ongan'ın en seçkin talebesi oldu ve uzun yıllar cemiyete devam ederek Emin Ongan'dan istifade etti.
4: İnci Çayırlı'yı genç kızlığından tanıyorum. Ben de delikanlıydım o sahacılarda. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden tanıyorum. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde epeyce beraber çalıştık, beraber bulunduk. Emin Ongan'dan, Allah gani gani rahmet eylesin hocamızdan, hepimiz gibi İnci de çok istifade etti. İnci sonra kendini çok geliştirdi. Çok geliştirdi. Ve de Türk musikisinde hatırı sayılır bir solist oldu gerçekten.

0: İlk kez çıktığı Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin konserinde İnci Çayırlı'yı dikkatle dinleyenler arasında bir kişi vardı ki, İnci Çayırlı'nın müzik yaşamında o geceden sonra yeni ve parlak bir dönemin başlamasına sebep olacaktı. Türk müziğinin adı efsaneleşmiş ses sanatkarı ve bestecisi Münir Nurettin Selçuk, locada karısı Enise Hanım ve kızı Meral ile İnci Çayırlı'yı dinledikten sonra kulise giderek tebrik etti ve özel korosuna davet etti.
1: Münir Nurettin Selçuk benim hayattaki en mühim hocam. Çok açık söyleyeyim. Her şeyi onda buldum. Her şeyi onda yaşadım. Bir de şu var. Hem sesi, hem karakteri, hem müziğe olan saygısı ve de insanları seçip de, yani bir talebeyi nasıl seçeceksin, bir giyimle bir hanımefendiyi nasıl sahneye koyacaksın, o sahnede neler gerekiyordur, ne yapman gerekiyordur. Bütün bu, yani gereken her türlü şeyi ben hocada öğrendim. Yürümeyi bile sahnede. Onun için Münir Nurettin Hoca benim için hayattır.
0: Konservatuvar icra heyeti o dönemde Türk müziği icra eden en önemli koroydu. O yıllarda Münir Nurettin Selçuk tarafından yönetilmeye başlayan koroya, İnci Çayırlı'nın folklor tatbikat topluluğundan transfer edilmesi için Münir Bey konservatuvar yönetimini ikna etti ve İnci Çayırlı'nın icra heyeti yılları başladı. Hem özel korosunda hem icra heyetinde İnci Çayırlı'nın hocası olan Münir Nurettin Selçuk, aynı zamanda bir baba yakınlığıyla ömrünün sonuna kadar hep yakınında oldu. Münir Nurettin Selçuk'un yönettiği ve Türk müziğinin en önemli sanat olaylarından biri olan Şan Sineması konserlerine uzun yıllar iştirak etti.
2: Şan Sineması konseri, pazarları hep götürüyor beni de annem. İşte kulise giriyorum, orada oyalanıyorum annem şarkı söylerken. Gene bir solo yapıyor annem, ağır da bir şarkı herhalde. Seyirci gülmeye başlıyor birdenbire. Annem de diyor ki, bir yerimde bir hata mı var, şarkıda mı bir yanlış yaptım?
3: Baktım ki Allah.
2: Diye bir de dönüyor arkasını, siyah perde arkasından kafa çıkıyor. Anne.
3: Yerlere yattılar. Venez, Minizan, Vafirizan falan düşün, oturuyor insanlar orada oturuyor. Bana gelmişler, gelirlerdi. Fakat ben ne yapacağımı, nasıl döndüğümü bilmiyorum.
2: Zaten annem döner dönmez ben gerisin geriye yani.
4: Bir bakış atmıştım sana.
2: Evet.
3: Allah rahmet eylesin hepsine, vallahi çok komikti. Ne toleranslı insanlardanmış. Vasfi Bey'de, Vediyamahit'te. Necmi Rıza'yı da, ya bunlar konserlere gelirler, mutlaka gelirler. Yine Münir Bey'de olduğu için mutlaka kulise gelirler. İşte beni öperler, bense korodayım. O kadar zaman böyle bir şey, öyle bir nostaljik bir şey ki onlarla birlikte olmak. Yani Vasfi Rıza mühim bir adam. Necmi Rıza, Allah nurlarda yatsın. Vediyamahit öyle bunlarla beraber, hepimiz böyle sırada oturuyorlar ve ben karadan, Canet de böyle karadan bakıyor falan, aradan sahneden çıkış o çıkış, ben ne yaptığımı hatırlamıyorum artık. Kendisinde nasıl içeri girdiğimi bilmiyorum.
5: Sayın seyirciler, saygıdeğer konuklar, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müzikisi İcra Heyeti, Şef Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki Yahya Kemal Beyatlı'yı anmak amacıyla düzenlenen konserinin ikinci bölümüne Tabii Mustafa Efendi'nin Beyati Arsema'sıyla başlıyor.

İnci Çayırlı'nın sanat hayatındaki en önemli aşama, daha önce zaman zaman neşriyatlarına katıldığı İstanbul Radyosu'na kadrolu olarak girmesiydi. Türk müziğinin en büyük sanatçılarının görev yaptığı İstanbul Radyosu, aynı zamanda bir okul hüviyetindeydi. Bütün ülke tarafından dinleniyordu ve Türk müziğinin kalbi İstanbul Radyosu'nda atıyordu.

0: Feciyen Derya'dan, Mesut Cemil'den tut, Emin Hoca'dan tut, Hüsnü Anıl'dan tut. Yani binlerce insan yani. Buranın temel taşı burasıydı o zaman. Biz imtihanla girdik. Mesut Bey dedi ki, evladım dedi, ne hangi şarkı okuyacaksın dedi. Körfez'deki dalgın suya bir bak okuyacağım dedi. Bir durdu. Emin Hoca da yanında duruyor. Ya biliyor vallahi dedi. Hiç unutma vallahi. Dünyayı
1: 5 ses değil mi?
0: 5 tabii. Normali 5 etkidir. Kürdeli Cansker var, Nihavent var, Rusedik var.
1: Rusedik, Hicaz.
0: Hicaz
1: var. Mürali Boyraz.
0: İnşallah okuruz. TRT'ye geldiğim zaman hakikaten çok gençtim ve üktüm. Yani bir Nurettin Selçuk, bir Emin Ongan, Hakkı Derman, yani Vecihe Daryel, bunlar hepsi üstad yani. Müthiş bir şey. En gençlerden biriydim ben buraya girdiğim zaman. Cevdet Çağla'dan tut, Vecihe Daryel'den tut, Vecihe Seyhun'dan tut, Yorga Bacanos'tan tut, Hakkı Derman'dan tut. Yani sayayım mı? Münir Bey'den tut. Yani öyle bir beraberlik ki bu musikinin büyük üstadlarla birleştiği bir yer burası o tarihte. O zamanki beraberliğin havası daha başkaydı. Birleşmiştik. Yani ben en küçük olmasına rağmen mesela aşağı tant kantine indiğimiz zaman Vecihe Daryal, düşün Vecihe'm aşağı iner. Veya Yorgo oradadır veya Hakkı Derman oradadır. Necdet Yaşar oradadır, Niyazi oradadır. Ya falancı gelsene bir çay içelim işte falan filan yaparız, konuşuruz, sohbet ederiz falan. Hiç hani benim yaşımdı, onların titriydi. Hiç böyle bir şeyler yaşanmadı.
2: Kani Karaca bu akşamki klasik programına başlıyor. Kendisine refakat edenler Kanun'la Vecihe Daryal, Kemal'la Cevdet Çağla, Ud'la Yorgo Bacanos, Ney'le Niyazi Sayın.
3: İnci Çayırlı İstanbul Radyosu'na girdikten sonra Türk müziğinin bir başka efsane ismiyle tanışacak ve uzun yıllar müzik bilgisinin ve karizmatik şefliğinin etkisinde kalacaktı.
0: Mesut Cemil Bey hakikaten büyük bir şefti. Bir de tabii ki müziği kültürü çok anormaldi yani. Tambur çalan, violonsel çalan, dersen bir adamdı yani. Ama şu var. Hakikaten oturduğu zaman onun Mesut Bey olduğu, ondan çıkacak şarkıların her şeyi çok iyi olacaktır diye bir adam karşımda. Çekim onu yaşadım ben.
3: İnci Çayırlı'nın ses rengi ve okuyuş tavrı Türk müziğinin klasik eserlerinin icrasına uygun olmakla birlikte Batı müziğinin tınılarına da son derece yatkındı. İstanbul Radyosu'na girdikten sonra önce Neveser Kökdeş'in talebesi oldu.

Sesini çok iyi kullanır, nefesini çok iyi kullanır. Sesini çok iyi kullanır derken peste ve tizde sesi değişmez, tonu değişmez. En pesten en tize çıkarken böyle ipeksi bir kafa sesini kullanarak tabii yumuşaklıkla çıkar. Nefesini çok iyi kullanır. Malum bizde nefes yerleri yazılı değil eserlerde. Ama o kadar iyi kullanır ki diyaframını, hani tık nefes deriz, yetmedi sesi. Öyle bir şey İnci Çayırlı'da mümkün değil.

Gelelim icradaki başka özelliklerine. Mesela usulleri anlarsınız. Yani eserin gideri değil ama benim kastettiğim usul. Türk müziğine has usulleri söylüyorum. Aksak semai mi okuyor, aksak mı okuyor, düyek mi okuyor, devri hindi mi okuyor? Onu duyarsınız. Genellikle öyle pek duyulmaz. Ya da formu duyarsınız. Yani bir ağır semai mi ya da bir beste mi, birinci beste mi ya da bir şarkı mı ya da şarkılar arasındaki dönem farklılıkları mı ya da şarkının hangi bestekar tarafından yapıldığına dair bir ruh hali mi? Hepsini ayırt etmek mümkün. Ve de türler arası. Türkü okusun, tango okusun, pop okusun ki okudu. Hepsini o türün gereği neyse o ustalıkta okur.

0: İnci Çayırlı, radyoda o yıllarda çok sevilen Türkçe tangoları, Fehmi Ege'nin yönetimindeki Radyo Tango Orkestrası'nın neşriyatlarında seslendirdi.
1: Sevgiden usanmadı gönül.
0: Her ne kadar Türk müziği icracılığının gölgesinde kalsa da, Türkçe tangoların en önemli kadın icracılarındandır.
1: Beni de sürükler peşinde.
0: Yakın zamanlara kadar tango okumaya devam etmiş, tango konserleri vermiştir.
1: Bilmem ki o bende.
2: Sevgili İnci Çayırlı, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Bizim bu programımız tabii Batı müziği programı. Fakat evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz diyecekler ki, İnci Çayırlı Türk sanat müziği söyler. Sizin evet. Programınızda ne söyleyecek acaba diye merak ederler.
3: Herhalde Batı müziği.
2: Herhalde Batı müziği değil evet. mi? Efendim Batı müziği dedik de hemen bir Türkçe tango ile programımıza başlayalım mı efendim?
3: Hay hay zevkle. Necip Ceylan'ın bir tangosu. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
2: Ne güzel laf etmiş ayrıca
3: evet,
2: da değil mi?
3: Evet, Allah rahmet eylesin hakikaten.
2: Evet.

0: İnci Çayırlı 1959 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden arkadaşı olan tamburi Burhan Atalay'la hayatını birleştirdi.
1: İnci Çayırlı deyince benim çok sevgili bir arkadaşımla evliydi. Ve biz evlendirdik onu Burhan Atalay'la. Allah rahmet eylesin. O da iyi bir tamburiydi. Erken kaybettik Burhan'ı. İçimde yaradır yani Burhan'ın erken ölüşü. Çok iyi arkadaştı. Çok iyi arkadaştı. Gani rahmet eylesin Burhan'a Allah. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Bana Burhan'ı hatırlattığınız için teşekkür ederim.
0: İnci Çayırlı ve Burhan Atalay'ın bir yıl sonra kızları Canan dünyaya geldi. Sanatçı bir anne babadan doğan ve dünyaya gözlerini sanat camiasında açan Canan, çocukluğunu Türk müziğinin büyük ustalarının arasında geçirdi.
2: Çok şanslı bir çocuktum herhalde. Yani bütün büyük ustalar, işte Münir Nurettin, Emin Ongan, ikisi benim dedemdi. Münir dede, Emin dede. Bütün çocukluğum radyo evinde geçti. Yani kapıdan girdiğim zaman bir taraftan Aka Gündüz, bir taraftan işte Naime Batanay, bir taraftan Hüsnü Anıl. Hepsi benim amcalarım, teyzelerim. Çok güzeldi benim için. Radyo evi çocukluğumun en güzel anılarında.

İnci Çayırlı, İstanbul Radyosu'nda solistliğinin yanında henüz genç denilecek yaşta Türk müziğinin efsane solistleri Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Sabite Tur, Radife Erten gibi sanatçılara hem şeflik yaptı hem onlarla uzun yıllar aynı mikrofonu paylaştı.

0: Henüz televizyon ekranının olmadığı yıllarda halkın sevdiği sanatçıları canlı izleyebilmesinin tek yolu gazino programları ve turnelerdi.
1: Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş.
0: İnci Çayırlı çok fazla uyum sağlayamadığı gazino programlarından çok turnelerdi halkla iç içe oluyordu. Onun en yakın turne arkadaşı da Türk müziğinin kendine özgü bas bariton sesiyle unutulmaz erkek sesleri arasına girmiş Recep Birgit'ti.

0: dedi. Yani aileden oldum ben yani. O çocukları, kızı, Recep, annesi falan, karısı. Yıllarca her şeyde, konuda Recep'le biz turne yaptık. Konser yaptık yıllarca. İki beraberlik yani sesin birleşimi çok enteresan bir şey. Çok harika bir ses, Recep'in sesi. Benim de sesim öyle bir ses. Birçok turnede kıyamet koptu yani.
1: ''60'lı yılların sonunda Türkçe sözlü aranjmanlar ve hafif müzik şarkıları çok revaçtaydı. O dönemin özellikle kadın solistleri Batı müziği parçalarını plaklarda ve Yeşilçam sinemasının bol şarkılı filmlerinde okuyor ve çok tutuluyorlardı.''

0: İnci Çayırlı da batıya yatkın sesiyle Hulki Saner'in sahibi olduğu Saner Plak adına plaklar yapmaya başladı.
1: Bekletip de beni üzmesin postacı.
0: Bunlardan biri öyle büyük ilgi gördü ki kısa zaman içinde herkesin diline yerleşti. Ve İnci Çayırlı o yılın neredeyse en çok satan bu plağıyla Altın Plak ödülünü aldı.

0: 12 yaşındaydım, okuldan annem gelip aldı beni. Onu da şöyle hatırlıyorum, çok mutlu oldum yani okuldan çıkıyorum diye. Berbere gidildi, işte kıyafetler giyildi. Tabii bilmiyorum ne olacağını. Altın plak. Sadri Alışık orada. Rahmetli Feri Cansel, Erol Büyükburç. İşte hepsi zaten rahmetli oldu. Adnan Saner. Çok iyi hatırlıyorum. Altın plak. Okul döneminde tabii annemin çok popüler olduğu bir dönemde ben ortaokula başladım. Yani böyle sınıfa geliyorlar, bana bakıyorlar. Niye bakıyorlar acaba diyorum. Beni gösteriyorlar işte orada. Ama işte annem çarşamba günleri okula geliyor. Ben yatılı okuyordum. Okula ziyarete geliyor, kıyamet kopuyor. Bütün öğrenciler İnce Çayırlı geldi diye. Güzeldi tabii yani, hoşuma da gidiyordu. Bazı arkadaşlarım işte aman çok ukaladır bu kız herhalde. İşte bununla arkadaşlık edilmez. Ama öyle de olmadı tabii hiç. Güzeldi tabii. Yani popüler bir annenin kızı olmak çok güzel.
1: İyi geçti ama her şeye rağmen bir problem olmadı yani. Hiç olmadı.
2: Sanatçımız İnce Çayırlı sunuyor.
3: İnce Çayırlı söylüyor.
4: Solistimiz İnce Çayırlı.
5: Çiçek nedir görmeden bozkırlarda.
6: 70'li yıllardan itibaren televizyon artık evlere girmeye başlamış, radyodan duyulan sesler artık görünmeye başlamıştı.

İnci Çayırlı her ne kadar bizler bedensiz seslerdik diyerek radyo yıllarını özlese, görselliğin ortaya çıkışının müzikte kaliteyi düşürdüğüne inansa da televizyon döneminin aranan solistlerinden biri oldu.

0: Böylece sanatta artık olgunluk yaşamına erişmeye başlayan İnci Çayırlı, birikimini yeni yetişen genç kuşaktaki sanatçılara aktarmaya başladı.
1: İnci Hanım'la biz 1977'de İTÜ korosunu biz 1974'te kurmuştuk. 3 yıl kadar işte başka hocalarla, değişik hocalarla çalıştıktan sonra 1977'de İnci Hanım'la tanıştık. İnci Çayırlı Hanım gerçekten bu işi mükemmel yapan bir insan. O dönemde koro mevcudu 40-50 kişilerden bir anda 300'lere kadar çıktı. Hatta daha sonra Müzik Merkezi adı altında kurduğumuz koroda İTÜ korosu en önemli koroydu. İTÜ Türk Moskisi korosu. Sonra İTÜ mezunları Türk Müziği Topluluğu adı altında tekrar İnci Hanım'ın çalıştırmasıyla bir araya geldik. Ve İstanbul Festivali konserlerinde üst üste 10 yıla yakın devamlı konserler verdik.
2: Hepinizi öpüyorum çocuklar. Harikasınız. İyi ki varsınız. Çok mersi. Böyle koro yok dünyada. Vallahi yok. Hepinizi öpüyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Ay. Yaşlandım. Evet. Bir dakika. Bir şey rica edeyim. Olmaz ilacı bitiştirelim. Ne olur. Olmaz ilaç seni. Hemen toplanın. Baştan girelim. Hadi bakalım baştan girelim. Giriyoruz. Süpersin misiniz?

0: Benim çok saygı duyduğum, her zaman takip ettiğim ve öğrencilik yıllarından itibaren de ki ilk tanışmamız İstanbul Teknik Üniversitesi korosunda olmuştur. Daha 18-19 yaşlarında onun korosunda oldum ve o yaşlardan itibaren onu tanıdım ve takibe başladım. Son derece titiz, disiplinli, muhteşem repertuarlar hazırlayan ve bu hazırladıklarını da oradaki öğrencilerine son derece güzel iletebilen bir hocaydı. İcracılığının mükemmeliyetçiliğini ve onun bu başarısını her okuduğum eserde onları dinleyerek, onlardan çalışarak yol alışımızdan da anlayabiliriz. Onlar bizim her zaman izlerini takip ettiğimiz büyüklerimiz oldu.
1: İnci Çayırlı hocalık kariyerine 1976 yılında kurulan ve daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar devam etti. Bursa Devlet Korosu'nu kurarak koronun ilk şefliğini yaptı.
2: Ve huzurlarınızda Tepebaşı Belediyesi Tüm Sanat Müziği Koro Şefi, devlet sanatçısı, çok kıymetli hocamız İnci Çayırlı hanımefendi.
1: Halen Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği Korosu'nu yöneterek aktif sanat yaşamına devam etmektedir.

0: Zaten bana anneannem çok ya çok sanatçı gibi yani sanatçıdır ve çok kıymetli bir sanatçı da ya, o benim anneannem yani sonuçta. Bir kere birbirimize çok düşkünüzdür.
1: Çok,
0: O da bana çok
1: en büyük
0: düşkündür.
1: aşkım.
0: Ben de ona çok düşkünümdür. Allah uzun ömür versin. Şeydir. Her şeyi rahat konuşabildiğim, arkadaşlarıma anlattığım şeyleri anlatırım. Hatta bazen fazla laubali de oluyorum ondan sonra. Ama çok
1: Problem
0: toleranslıdır.
1: yok.
0: Çok toleranslıdır. Sevgisini hissettirir bana. Ben onu alırım yani anneannemden. Karakterine çok saygı duyduğum bir kadın her şeyden önce. Bugüne kadar hiç çizgisini bozmamış, hiç
1: Ben
0: taviz
1: neymişim be abi demiş adam.
0: vermemiş. Ama öyle yani. Korkunç saygı duyduğum bir insan karakterine, güçlü oluşuna, duruşuna. Sesine zaten bayılıyorum, hastayım.
1: Biz
0: Evet.
1: ailecek seviyoruz yani İnci Çayırlı'yı keyifle
0: Allah
1: dinliyoruz.
0: razı olsun.
1: Olsun, Allah razı olsun.

Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 1935'te İstanbul'da doğdu. Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlayan İnci Çayırlı, 1954'te TRT İstanbul Radyosu'na girdi. Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda uzun yıllar çalışan İnci Çayırlı, Çileli Bülbül, Son Nefes, Kadın Asla Unutmaz, Ayrılık gibi birçok filmin müziğine imza attı. 31 Ağustos 2021'de aramızdan ayrılan İnci Çayırlı, tavrı ve bilgisiyle bir ekol olarak hafızalara kazındı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu salı dinde Dove şampuan 159 lira. Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 149 lira.

0: Ses. Evrenin en görünmez gücü. Onu göremeyiz ama her yerde duyarız. Bundan yıllar önce 1228 yılında inşa edilen Sivas Divri Ulu Camii ve Şifahanesi'nin akustik mucizesini keşfetmeye hazır mısınız?
1: Divri Ulu Cami en iyi örnek. Türkistan'ın Anadolu'daki ilk ve belki en iyi temsilcisi Divri Ulu Cami'dir demek doğrudur. Bu yüzden bir şaheserdir.
2: Şifahaneye ilk geldiğimde tek hissettiğim şey bir müzik adamı olarak akustik mucizesiydi. Ben ilk defa bir kapalı mekan akustiğinin bu kadar güzel çalışılmış olduğunu gördüm.
3: Divri Şifahanesi'ndeki test çalışmam bize gösterdi ki yapının bir konser salonu şeklinde tasarlanmış mükemmel bir akustik dizaynı var.

0: Cami ve Darüşşifası, Sesin Mucizesi, 4 Eylül Cuma, Tabii'de ve TRT Belgesel'de.
1: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
2: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
1: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Bu salı dilde Zeytino Siyah Zeytin 215 lira, 7 Bahar Süzme Çiçek Balı 325 lira.

0: Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
0: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
1: Ben Ederliz çalmak istiyorum.
0: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet, hep beraber.
0: Tamam, seslendirelim bu eseri, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi? Dergisi.
1: Goran
0: Evet,
1: Bregovic.
0: zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde.
1: Bregovic'in.
0: Çok güzel bir melodisi var. Saza da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye. Trompetle yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okuldan,
1: Evet,
0: evet.
1: sizin okulundan hocam. Beni konservatuar sınavlarını hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu
0: Öyle
1: dediğim an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuk.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisi misin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım arkadaşlarla beraber. Ben de söyleyeyim. Olur mu?
1: Olur hocam.
0: Peki. Hadi bakalım.

0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser ne çalacağız, ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum. O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime, kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah,
1: Hepinizi çok seviyorum bu arada.
0: ne demek? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eseri devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: Vals'ı.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam ben de eşlik edeyim sana. Peki, çalalım
1: Peki
0: bakalım.
1: hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısını hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli gelip
0: Burada
1: gidiyorum
0: oluyorsun.
1: evet.
0: Bir ayağın burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok
0: Evet.
1: rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız burada. Görevlerimiz burada, eşimim benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah analı babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet, İbrahim Hoca sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim
0: Enes
1: hocam.
0: Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020.

0: bilmece. Ya çek git gelme, ya da lütfen hiç gitme.
1: Söyle söyle senin derdin

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.